watse eti beso ni atafu ba yadla jini o jini watse jini papa. Hey,

Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufuo ne nyenim na nyuma awutu yenim se wundi nyame aye na nehumobwo etimwata